Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Limitsiz.

0: Gustavo Lima.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Muğla'nın Fethi ilçesindeki orman yangını evlere de sıçradı. Bazı evler zarar gördü. Valilik yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangını ise saatler süren uğraşlar sonunda kontrol altına alınabildi. İstanbul'da fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgarlarla çatılar yola ve park halindeki araçların üzerine devrildi. Yayalar zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgar hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Uzmanlara göre kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışın İstanbul'da hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor. Yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel önümüzdeki günlerde kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verecek. Özel'in yeni parti kararı CHP Genel Merkezi'nde tepkiye de yol açtı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı Özel ve ekibini çok sert sözlerle eleştirdi. Özel siyasi kuruluşu Ağustos ve Eylül'de yapacağız dedi. CHP'de Kütahya, Uşak, Karaman, Çankara il başkanları görevden alındı. İhraç edilen il başkanları 55'e yükseldi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye düzenlemesinin önümüzdeki hafta mecliste komisyona geleceğini açıkladı. Kurtulmuş, genel af, şahsa özel af yok, süreç yasası geçici ve müstakil yasa olacak, dedi. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında CHP ilçe başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Öte yandan Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı dahil 4 kişi Çankaya'da soruşturma ile ilgili gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında Ece Üner, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifade verdi. Cinayet ve ağır yaralamada 18 yaş altına müebbet hapis cezası verilmesi komisyonda kabul edildi. Suçlu çocuğunu öven ve yükümlülüğünü ihlal eden ailelere verilecek ceza 2 kat arttırıldı. En düşük emekli aylığının arttırılmasını içeren torba yasa teklifinin ilk 7 maddesi genel kurulda kabul edildi. Yasa teklifine göre ehliyet alım sürecinde düzenlemeler getirildi. İran, ABD saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'e saldırdı. İran, bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimse petrol satamaz mesajını paylaştı. ABD senatosunda İran savaşının bu kadar uzaması ve ek bütçe talebi sert tartışmalara neden oldu. ABD Enerji Bakanlığı, ABD ile Suudi Arabistan arasında tarihi bir nükleer işbirliği anlaşmasına varıldığını duyurdu. Münih'te 4'ü Türk, 9 kişinin öldüğü ırkçı saldırının yıl dönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier, ırkçılığa karşı güçlü mesajlar verdi. Almanya göçmen kökenli bir ülkedir, dedi. İspanya ve Fransa aşırı sıcak sonucu çıkan orman yangınıyla savaşıyor. 32 bin hektar alan kül oldu. Cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'in ortaklarından Fransız modellik ajansı sahibi Daniel Seyit, Paris yakınlarındaki evinde ölü bulundu. Meksika, hayvanlar üzerinde kozmetik testlerini yasaklayan Kuzey Amerika'daki ilk ülke oldu.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
1: Konferanstaki ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında bugün sahasında Danimarka kulübü Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta Trossard, Ndidi ve Udoka'yı Midtjylland maçında forma giyemeyecek.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Ümitsiz git müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: ABD, İran gerilimiyle Brent petrolün varil fiyatı 92 dolarla 6 haftanın en üst seviyesine yükseldi. Vakıf üniversitelerinde bu yıl öğrenim ücreti artışı %25'i aşamayacak. Haziranda kartla ödemeler %50 artışla 2,4 trilyon liraya yükseldi. Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon liraya geçti. İstanbul 7 milyon lira ortalama fiyatla ilk sırada.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti. Tatil Budur hissi. Prada, Gucci, La Prada, La Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: yorucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz, tutmuşsuz.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: reklam. Sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: 2500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangını evlere de sıçradı. Bazı evler zarar gördü. Valilik yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangını ise saatler süren uğraşlar sonunda kontrol altına alınabildi. İstanbul'da fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgarlarda çatılar yola ve park halindeki araçların üzerine devrildi. Yayalar zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgar hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Uzmanlara göre kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışın İstanbul'da hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor. Yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel önümüzdeki günlerde kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verecek. Özel'in yeni parti kararı CHP Genel Merkezi'nde tepkiye de yol açtı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı Özel ve ekibini çok sert sözlerle eleştirdi. Özel siyasi kuruluşu Ağustos ve Eylül'de yapacağız dedi. CHP'de Kütahya, Uşak, Karaman, Çankara il başkanları görevden alındı. İhraç edilen il başkanları 55'e yükseldi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye düzenlemesinin önümüzdeki hafta mecliste komisyona geleceğini açıkladı. Kurtulmuş, genel af, şahsa özel af yok, süreç yasası geçici ve müstakil yasa olacak, dedi. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında CHP ilçe başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Öte yandan Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı dahil 4 kişi Çankaya'da soruşturma ile ilgili gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında Ece Üner, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifade verdi. Cinayet ve ağır yaralamada 18 yaş altına müebbet hapis cezası verilmesi komisyonda kabul edildi. Suçlu çocuğunu öven ve yükümlülüğünü ihlal eden ailelere verilecek ceza 2 kat arttırıldı. En düşük emekli aylığının arttırılmasını içeren torba yasa teklifinin ilk 7 maddesi genel kurulda kabul edildi. Yasa teklifine göre ehliyet alım sürecinde düzenlemeler getirildi. İran, ABD saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'e saldırdı. İran, bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimse petrol satamaz mesajını paylaştı. ABD senatosunda İran savaşının bu kadar uzaması ve ek bütçe talebi sert tartışmalara neden oldu. ABD Enerji Bakanlığı, ABD ile Suudi Arabistan arasında tarihi bir nükleer işbirliği anlaşmasına varıldığını duyurdu. Münih'te 4'ü Türk, 9 kişinin öldüğü ırkçı saldırının yıl dönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier, ırkçılığa karşı güçlü mesajlar verdi. Almanya göçmen kökenli bir ülkedir, dedi. İspanya ve Fransa aşırı sıcak sonucu çıkan orman yangınıyla savaşıyor. 32 bin hektar alan kül oldu. Cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'in ortaklarından Fransız modellik ajansı sahibi Daniel Seyit, Paris yakınlarındaki evinde ölü bulundu. Meksika, hayvanlar üzerinde kozmetik testlerini yasaklayan Kuzey Amerika'daki ilk ülke oldu.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD İran gerilimiyle Brent petrolün varil fiyatı 92 dolarla 6 haftanın en üst seviyesine yükseldi. Vakıf üniversitelerinde bu yıl öğrenim ücreti artışı %25'i aşamayacak. Haziranda kartla ödemeler %50 artışla 2,4 trilyon liraya yükseldi. Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon liraya geçti. İstanbul 7 milyon lira ortalama fiyatla ilk sırada.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor. Don't hold you. Don't tell your dreams to everybody around.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

ve Metro FM'de kazanma şansınız da devam ediyor. Bu hafta İstanbul'da gerçekleşecek olan 25-26 Temmuz Soundscape Festivali için 10 çift bilet kazandıracağım. Bu biletleri kazanmak için yapmanız gereken çok basit. Bir hafta boyunca Cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümle kuracaksınız. Cuma 18'den sonra da Metro FM Instagram hesabına göndereceksiniz haftanın şifresini. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 saatler arasında ve akşamüstü 17-18 arasında tekrardan paylaşıyor olacağız. Bugünün şifresi Radyo.

0: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı size.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Metro.

0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangını evlere de sıçradı. Bazı evler zarar gördü. Valilik yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangını ise saatler süren uğraşlar sonunda kontrol altına alınabildi. İstanbul'da fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgarlarda çatılar yola ve park halindeki araçların üzerine devrildi. Yayalar zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgar hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Uzmanlara göre kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışın İstanbul'da hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor. Yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel önümüzdeki günlerde kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verecek. Özel'in yeni parti kararı CHP Genel Merkezi'nde tepkiye de yol açtı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı Özel ve ekibini çok sert sözlerle eleştirdi. Özel siyasi kuruluşu Ağustos ve Eylül'de yapacağız dedi. CHP'de Kütahya, Uşak, Karaman, Çankara il başkanları görevden alındı. İhraç edilen il başkanları 55'e yükseldi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye düzenlemesinin önümüzdeki hafta mecliste komisyona geleceğini açıkladı. Kurtulmuş, genel af, şahsa özel af yok, süreç yasası geçici ve müstakil yasa olacak, dedi. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında CHP ilçe başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Öte yandan Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı dahil 4 kişi Çankaya'da soruşturma ile ilgili gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında Ece Üner, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifade verdi. Cinayet ve ağır yaralamada 18 yaş altına müebbet hapis cezası verilmesi komisyonda kabul edildi. Suçlu çocuğunu öven ve yükümlülüğünü ihlal eden ailelere verilecek ceza 2 kat arttırıldı. En düşük emekli aylığının arttırılmasını içeren torba yasa teklifinin ilk 7 maddesi genel kurulda kabul edildi. Yasa teklifine göre ehliyet alım sürecinde düzenlemeler getirildi. İran, ABD saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'e saldırdı. İran, bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimse petrol satamaz mesajını paylaştı. ABD senatosunda İran savaşının bu kadar uzaması ve ek bütçe talebi sert tartışmalara neden oldu. ABD Enerji Bakanlığı, ABD ile Suudi Arabistan arasında tarihi bir nükleer işbirliği anlaşmasına varıldığını duyurdu. Münih'te 4'ü Türk, 9 kişinin öldüğü ırkçı saldırının yıl dönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier, ırkçılığa karşı güçlü mesajlar verdi. Almanya göçmen kökenli bir ülkedir, dedi. İspanya ve Fransa aşırı sıcak sonucu çıkan orman yangınıyla savaşıyor. 32 bin hektar alan kül oldu. Cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'in ortaklarından Fransız modellik ajansı sahibi Daniel Seyit, Paris yakınlarındaki evinde ölü bulundu. Meksika, hayvanlar üzerinde kozmetik testlerini yasaklayan Kuzey Amerika'daki ilk ülke oldu.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Konferans ligi ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında bugün sahasında Danimarka kulübü Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta Trossard, Ndidi ve Udo Okay'i Midtjylland maçında forma giyemeyecek.

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: ABD İran gerilimiyle Brent petrolün varil fiyatı 92 dolarla 6 haftanın en üst seviyesine yükseldi. Vakıf üniversitelerinde bu yıl öğrenim ücreti artışı %25'i aşamayacak. Haziranda kartla ödemeler %50 artışla 2,4 trilyon liraya yükseldi. Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon lirayı geçti. İstanbul 7 milyon lira ortalama fiyatta ilk sırada.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklamlar. Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Konferanstaki ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında bugün sahasında Danimarka kulübü Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta Trossard, Ndidi ve Udo Okay'i Midtjylland maçında

0: finans haberlerini sunar.
1: ABD İran gerilimiyle Brent petrolün varil fiyatı 92 dolarla 6 haftanın en üst seviyesine yükseldi. Vakıf üniversitelerinde bu yıl öğrenim ücreti artışı %25'i aşamayacak. Haziranda kartla ödemeler %50 artışla 2,4 trilyon liraya yükseldi. Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon liraya geçti. İstanbul 7 milyon lira ortalama fiyatla ilk sırada.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: adamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Limitsiz heyecan,
1: limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçiyorum.

0: reklamlar.
1: Garanti BBVA Genç Konserleri kapsamında elektronik müziğin en yaratıcı isimlerinden Caribou, 24 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Hipnotik melodileri ve etkileyici canlı performansıyla unutulmaz bir konser deneyimi sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
0: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, limitsiz hit müziği.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz Hit Music. Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Don't tell your dreams to everybody around.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Konferanstaki ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında bugün sahasında Danimarka kulübü Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta Trossard, Ndidi ve Udoka'yı Midtjylland maçında forma giyemeyecek.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
6: Ümitsiz.
7: Git müzik.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
11: Metro FM

0: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: the best. Reklam var.
1: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Whippin' it, whippin' it, think-

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor. Frankie,

Metro FM'de favori saat. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD İran gerilimiyle Brent petrolün varil fiyatı 92 dolarla 6 haftanın en üst seviyesine yükseldi. Vakıf üniversitelerinde bu yıl öğrenim ücreti artışı %25'i aşamayacak. Haziranda kartla ödemeler %50 artışla 2,4 trilyon liraya yükseldi. Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon lirayı geçti. İstanbul 7 milyon lira ortalama fiyatta ilk sırada.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı
1: müzik radyosu. Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Jesus.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

Yaşadıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Selin Kutucular.
1: Benim hayatımın aslında dönüm noktası dedemi kaybettiğim sene 2003 yılıydı. Dedem eski bir bürokrat ve Büyükadalı bir aile. 1913 yılında gelmişler Selanik'ten Büyükada'ya. Ve orada kendince gerçekten ailesini mutlu edebileceği, 4 çocuğu olmuş dedemle anneannemin. Onlarla işte her türlü zorla, sosyolojik, politik, ekonomik her türlü zorla bir şekilde direnerek çok mutlu çocukluklar geçirmişler. Ve dayımın bir lafı vardır. O bahçede hepimiz çok mutluyduk ve hep çocuktuk diye. Hala da çocuğuz.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
2: Hit müzikte limit yok. Metro FM var.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What the f-

0: Reklamlar.
1: TSM Love Summer'da Britanya rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skankanazi 30 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde.

0: Siki'nin eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Medya sponsoru Karnaval.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz. Get the music. Frankie Biz.

adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oluşturduğu atmosferle her yaştan spor severe unutulmaz maç deneyimleri sunan Anadolu Efes'in yeni sezon kombinelerine bubilet.com.tr adresinden ulaşabilirsin. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeliğin varsa kombine alımlarında %10 indirimden de yararlanabilirsin. Medya sponsoru Metro FM.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD İran gerilimiyle Brent petrolün varil fiyatı 92 dolarla 6 haftanın en üst seviyesine yükseldi. Vakıf üniversitelerinde bu yıl öğrenim ücreti artışı %25'i aşamayacak. Haziranda kartla ödemeler %50 artışla 2,4 trilyon liraya yükseldi. Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon liraya geçti. İstanbul 7 milyon lira ortalama fiyatla ilk sırada.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Siz
1: Hitti Müzik Metrol FM. Bir reklam.
0: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Metro FM.

reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: reklamlar.
1: Garanti BBVA Genç Konserleri kapsamında elektronik müziğin en yaratıcı isimlerinden Caribou, 24 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Hipnotik melodileri ve etkileyici canlı performansıyla unutulmaz bir konser deneyimi sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
0: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD İran gerilimiyle Brent petrolün varil fiyatı 92 dolarla 6 haftanın en üst seviyesine yükseldi. Vakıf üniversitelerinde bu yıl öğrenim ücreti artışı %25'i aşamayacak. Haziranda kartla ödemeler %50 artışla 2,4 trilyon liraya yükseldi. Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon lirayı geçti. İstanbul 7 milyon lira ortalama fiyatta ilk sırada.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always.

0: Hoppan Gangnam Style.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
0: Limitsiz Hit Music.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Metro FM. Limitsiz. Get müzik.

0: Reklamlar.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oluşturduğu atmosferle her yaştan spor severe unutulmaz maç deneyimleri sunan Anadolu Efes'in yeni sezon kombinelerine bubilet.com.tr adresinden ulaşabilirsin. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeliğin varsa kombine alımlarında %10 indirimden de yararlanabilirsin. Medya sponsoru Metro FM.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Deniz finans haberlerini sunar.
1: ABD İran gerilimiyle Brent petrolün varil fiyatı 92 dolarla 6 haftanın en üst seviyesine yükseldi. Vakıf üniversitelerinde bu yıl öğrenim ücreti artışı %25'i aşamayacak. Haziranda kartla ödemeler %50 artışla 2,4 trilyon liraya yükseldi. Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon liraya geçti. İstanbul 7 milyon lira ortalama fiyatta ilk sırada.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
8: Metro FM.
7: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
6: hafta içi her gün
7: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World.
6: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
7: dünyanın her yerinde.
6: Let's go.
7: Hadi başlayalım.

Eve dönüş yolculuğunun en keyifli hali hafta içi her akşam saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle Around the World'de. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. Ben Arkın. Dünyanın en çok dinlenen single'ları kabin bagajımda. Sesim size ulaşıyorsa yol arkadaşıyız demektir. Ücretsiz Karnaval App'te Türkiye'nin en büyük ses platformunun dijital ses kalitesi. FM frekansında ise radyonun nostaljisi. İki kapıda aynı partiye açılıyor. Açılışı düpedüz daveti olan bir parçayla yaptık. Slater Dance'la radyonuzdaydı. Daveti oturarak kabul edenler de kesinlikle bizimle birlikte. Çünkü oturduğumuz yerde içten dans ederek trafikte enerjimizi tazelemek mümkün. Hatta bu sayede yükselen moral dışarıdan görülebilir hale geldiğinde fark edeceksiniz ki diğer araçların içinde de aynı ritimle hareket eden insanlar var. Çünkü Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda eve dönüş yolculuğunda birlikteyiz. Yükselen moralin şarkısı da hazır. İsviçreli Yves Larocque, hayalim uçmak gökkuşağının üstünde diye 2007 yılından beri şarkı söylemeye devam ediyor. 48 ülkede bu parça piyasaya çıktı. 48'inde de listelere girmeyi başardı. Moraller azıcık yükselmeye başladıysa sesi yükseltmeye devam edebilir. Yves Larocque ve Rise Up Metro FM'de.

0: yapacağım.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Empire of the Sun kendine grup demiyor, imparatorluk diyor. Sahnede İmparator Steely ve Lord Littlemore olarak taçlarla dolaşan Avustralyalı ikilinin klibi ise Meksika'da, hatta La Dia de Muerte, Ölüler Günü'nden ilhamla çekildi. Parça Almanya listesinin zirvesinin çıkışından 2 yıl sonra gördü. Sabırlı imparatorluklar geç kurulsa da sağlam temeller üzerine oturur. We Are the People Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Touch'tan Bandana'ya geçiyoruz. Sister Nancy'nin 1982 klasiği. Marsilyalı DJ prodüktör, son dönemin en popüler ismi Ujjal ve Sultan'ın Karayip Güneşi yorumuyla Billboard'un Afro House listesinde bir numaraya oturan parça. Genel listede de ikiye kadar tırmanan Jamaican Bam Bam Metro FM'de.

Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Amy Winehouse tam 15 yıl önce bugün hayata veda etti. Hikayesi 2024 yılında kendi adını taşıyan bir filmle beyaz perdeye aktarıldı. Sesi ise hiç eksilmedi. Rakamlar net. Back to Black dünyada 16 milyon satarak İngiltere'de 100 yılın en çok satan albümü unvanının sahibi. Back to Black şarkı olarak Spotify'da 1,5 milyarı aşkın dinlenmeye ulaştı ve veda dinlenmeyi kesinlikle durdurmadı. Anmak için seçtiğim kayıtsa bir başkasına ait çünkü aslında bence Amy Winehouse'un gücü burada. Hangi şarkıyı söylerse söylesin Amy Winehouse tarzını ortaya koyan şey kendisi. Ve The Zootons'un parçasını Amy Winehouse'dan dinlediğinizde şarkı tamamen ona ait hale geliyor. Valerie İngiltere'de 2 numara kadar yükselmişebilirsiniz. Doğru anma ancak doğru şarkıyla olur. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları arasında Valerie Around the World'daydı. Bazı sesler asla durdurulamaz. İşte onlardan bir tanesi daha. Sia'nın albümleri arasında sessizce duran bir parça çıkışından tam 6,5 yıl sonra resmi single ilan edilecek kadar büyüdü. Dinleyici ısrarının zaferi bugün Spotify'da milyarlık şarkılar arasında. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Unstoppable.

1986 yılında geri döndük. Los Angeles'ta hep beraber ortak yaşadıkları bir evde. Gitaristin biri şakayla karışık birkaç nota dizdi arka arkaya. Izzy Stradlin arkasına akorları döşedi. Axl Rose üst kattan duyup sözleri yazdı. O şaka grubun Amerika'daki tek bir numarasına dönüştü ve riffin sahibi Slash bugün 61 yaşında. Şimdi sıkı durun, az önceki yorumda o meşhur gitarı hiç duymadınız. Çünkü yapay zeka cover'ıydı. Riffiyle tarihe geçen şarkı riffsiz dinlendiği zaman bile tanınmaması mümkün değil. Sweet Child of Mine radyonuzdaydı. Around the World'de, Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları ben Arkın'la. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Ed Sheeran'ın Rihanna için yazmaya başladı ancak kendi büyüdüğü sokakların kültüründe karşılığı olan sözlerle kendi kitlesinin anlayacağını düşünerek en doğru kararı vererek kendisine iletmediği şarkı. İngiltere'de 14 hafta zirvede kaldı Ed Sheeran adıyla. Benzerlik konuşulunca TLC'nin yazarları da kredilere eklendi doğal olarak. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Ed Sheeran'la radyonuzda. Shape of You.

0: Reklamlar.
1: Ve Metro FM'de kazanma şansınız da devam ediyor. Bu hafta İstanbul'da gerçekleşecek olan 25-26 Temmuz Soundscape Festivali için 10 çift bilet kazandıracağım. Bu biletleri kazanmak için yapmanız gereken çok basit. Bir hafta boyunca Cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümle kuracaksınız. Cuma 18'den sonra da Metro FM Instagram hesabına göndereceksiniz haftanın şifresini. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 saatleri arasında ve akşamüstü 17-18 arasında tekrardan paylaşıyor olacağız. Bugünün şifresi radyo.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

2016 yılında Şampoğlu'nun bu ortaklığı sessiz başlayıp uzun soluklu bir maratona dönüştü. Parça İngiltere Lisesi'nde tam 30 hafta kaldı. Kariyerinin en dayanıklı single'larından biri haline geldi. Hatta buradaki genç ortağı Dua Lipa içinse İngiltere'deki ilk 10'a giren ilk parçasıydı. Yalan yok. No Lie. İyi başlangıçlar bazen başkasının şarkılarında saklanır çünkü riski onlar alır. No Lie Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larından biriydi. Around the World'e dünya dolaşmaya devam ediyoruz. Sıradaki şarkının hikayesinde yine iki ayrı kariyer var. Montel Jordan 1995 yılında Def Jam'in ilk R&B hamlesiyle Amerika'nın 7 hafta bir numarasına kalmayı başardı. Bugünse Georgia'da bir kilisenin founding pastor'ı. Parti marşının sahibi artık pazar sabahları sahneye çıkıyor. İşte biz böyle yaparız dediği şey yani this is how we do it anlam değiştirmiş olsa da. Montel Jordan Metro FM'de this is how we do it.

0: reklamlar.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: verdi. Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon lirayı geçti. İstanbul 7 milyon lira ortalama fiyatta ilk sırada.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Around the world.
8: Devam ediyoruz.

yapay zekadan önceki robotlar. Taç giyme törenleri de biraz gecikmeli oldu sayılır. Daft Punk kariyerleri boyunca Amerika Lisesi'nin zirvesini neredeyse hiç görmemişti. The Weeknd ortak imzaları ise 8 hafta 2 numarada bekledikten sonra 1 numaraya çıkmayı başardı. Ve ikiliye ilk Amerika 1 numarasını getirdi. Sabır kaslıların derdi mi tabii. Starboy Around the World'de Metro FM'deydi. Devamındaki parçanın adı ise Emir Kipi'de ve itiraz kabul etmiyor. Kaine Music ekibinden Adam Port'un kaydı 3 ülkede 1 numaraya yürüdü ve talimat basit. Kımılda. Move. Limitsiz hit müzik Metro FM'de.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

Bu şarkının korosunu bir stadyum dolusu insan değil, sadece dostların kaydı söylüyor. Melbourne'li ikili Shouse, bir depoda 18 arkadaşlarını bir araya getirip o dev nakarat hep birlikte kaydetti. Kayıt aslında 4 yıl sessiz kaldıktan sonra David Guetta'nın remixiyle dünyaya mal oldu. Bu şarkıyı bir stadyum dolusu insanın dev bir koro halinde hep bir ağızdan söylediğini hayal etmek büyük bir keyif. O kadar dev kalabalıkta yerine ben artık DJ setlerimi daha küçük ama seçilmiş bir kitleye çalmayı tercih ediyorum. Sadece kendi arkadaşlarımıza yaptığımız partilerin eğlencesi bambaşka. Örneğin 20 Ağustos'ta İstanbul'da Sunset Bar'da böyle bir parti yapacağız. Katılmak isterseniz bana yazın. Instagram'da Arkın Çelik olarak bulursunuz. Love Tonight, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla aynı çantadaydı. Around the World'a yolculuğa devam ediyoruz. Kapanış değil ama gecenin sorusunu Ray getiriyor. Brit ödüllerinde tek gecede 6 ödül alarak tarihe geçen, şirketinden ayrılıp yolunu kendi çizen Rachel Keane'in Big Band ihtişamlı parçası bu yılın başında İngiltere'nin bir numarası oturmayı başarmıştı. Karıma da buradan haber vermiş olayım. Aşkım beni ararsan DJ kabininde bulabilirsin. Where's My Husband Metro FM'de.

0: Reklamlar. 2 asırlık lezzet hikayesi Beyaz Fırın'ın 5. kuşak temsilcisi Natalie Stoyanov Suda'yla Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'inin yeni bölüm konuğu yemek yazarı Selin Kutucular.
1: Benim hayatımın aslında dönüm noktası dedemi kaybettiğim sene 2003 yılıydı. Dedem eski bir bürokrat ve Büyükadalı bir aile. 1913 yılında gelmişler Selanik'ten Büyükada'ya ve orada kendince gerçekten ailesini mutlu edebileceği 4 çocuğu olmuş dedemle anneannemin. Onlarla işte her türlü zorluğa, sosyolojik, politik, ekonomik her türlü zorluğa bir şekilde direnerek çok mutlu çocukluklar geçirmişler. Ve dayımın bir lafı vardır. O bahçede hepimiz çok mutluyduk ve hep çocuktuk diye. Hala da çocuğuz.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Jamaica menşeli bir Rhythm üzerine söyledikleri 2004 yaz klasiği Move Your Body ile radyonuzdaydı. Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ı Ben Arkın'la. Çift sesli bir davetin zaten reddi zor ama Fransız DJ Snake ve J Balvin Tyga ile kurdukları Latin ortaklığını kendi ülkelerinde bir numaraya kadar taşıdılar. Tyga'nın herhangi bir Latin listesindeki ilk bir numarası. Şarkıya mantıklı bir itiraz yok zaten. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de...

0: Che Bobby Man, Latino Gang, Tiger.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

Netflix'in soygun dizisi La Casa de Papel'in jenerik müziği Madridli caz sesi Cecilia Kral tarafından söylenmişti. Amsterdam'da yaşayan Türk prodüktör Burak Yeter'in remixi ise diziden onay alıp resmileşti. Hatta klibi Apollo 11'in ay görüntüleriyle kurgulandı. Parça İtalyan radyolarında bir numaraya kadar çıktı. Çift platin sertifikasıyla geri döndü. Soygun İspanyol, Ses Madrid, Şanzıman Türk. My Life is Going On Around the World'de Metro FM'deydi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları işte aynen böyle oluşuyor. Kapanış öncesi son hikaye Bolivya'dan. Nori Boy'un Sam Smith'i dünyaya tanıtan parçasının klibi. And efsanesindeki maden şeytanını yalnızca duyma özürlü bir çocuğun susturabilmesini anlatıyor. Şarkı 26 ülkede bir numaraya çıkmıştı. Bazen kötülüğü susturmanın tek yolu ona kulak vermemektir. Çünkü öfke de karşı tarafın ölmesini isteyerek zehri kendin içmekten ibaret. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de Naughty Boy ve Sam Smith.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

Pop tarihinin en hızlı yazılmış sabır dersi. Lady Gaga'nın ilk şarkısı tam 10 dakikada yazıldı ama parça Amerika listesinde resmen 5 ay sürünüp 22. haftasında zirveye çıktı. Delilik. Yazmak 10 dakika, inandırmak 5 ay sürdü. Colby O'Donnell'ın eşlik ettiği Just Dance, Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biriydi. Son şarkı 2001 İtalya'sından. New York doğumlu Paul Cass vokalleriyle Deja Vu projesinin ilk ve en büyük kaydı. Durmuyoruz ama bu akşamlık burada mola veriyoruz. Çünkü yarın saat 17 itibariyle dünyanın en çok dinlenen single'larıyla yine bir yolculuğa çıkacağız. Bu akşamın dünya turunda size eşlik etmek büyük bir keyifti. Dinlediğiniz her şey dünyanın en çok dinlenen single'larındandı. Yarın hafta içinin son eve dönüş yolculuğunda aynı saatte yine birlikteyiz. I Can't Stop radyonuzda.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Erandu.
2: Limitsiz. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD İran gerilimiyle Brent petrolün varil fiyatı 92 dolarla 6 haftanın en üst seviyesine yükseldi. Vakıf üniversitelerinde bu yıl öğrenim ücreti artışı %25'i aşamayacak. Haziranda kartla ödemeler %50 artışla 2,4 trilyon liraya yükseldi.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Konferanstaki ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir İnter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında bugün sahasında Danimarka kulübü Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta Trossard, Ndidi ve Udoka'yı Midtjylland maçında forma giyemeyecek.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Yes, yes. Let's go.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz Petrol.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında
0: ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM. Enrique.

0: aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Rock it, Gucci, the Prada, a Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyecek akından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Burada kimse yokken biz vardık. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.